yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

0: Sayılı günlerde Allah'ı zikredin. Her kim iki günde Mina'dan dönmek için acele ederse ona hiçbir günah yoktur. Kim de geri kalırsa ona da hiçbir günah yoktur. Ama bu günahtan sakınan kimseler içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki hepiniz mutlaka onun huzurunda toplanacaksınız.
1: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ
0: İnsanlardan dünya hayatı hakkındaki konuşması senin hoşuna giden ve kalbindekine Allah'ı şahit tutan öyle kimse vardır ki aslında o en azılı düşmandır.
1: وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلِ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ
0: O iş başına geldiği zaman yeryüzünde bozgunculuk yapmaya, ekini ve nesli yok etmeye çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ وَلَبِئْسَ الْمِهَادِ
0: Ona Allah'tan kork denince gururu kendisine günah işletir. İşte ona cehennem yeter. Orası ne kötü bir yataktır.
1: وَمِنَ

İnsanlardan öyle kimse de vardır ki Allah'ın rızasını kazanmak için kendi canını satar. Allah kullarına karşı çok şefkatlidir.

Ey iman edenler! Hep birlikte İslam'a ve barışa girin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.

Size apaçık deliller geldikten sonra yine doğru yoldan kayarsanız, bilin ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Hel

0: وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور.
1: Onlar buluttan gölgeler içinde Allah'ın ve meleklerin gelmesini ve işin bitirilmesini bekliyorlar değil mi? Oysa bütün işler Allah'a dönecektir.

0: جاءته فإن الله شديد العقاب.
1: Ey Muhammed, İsrail oğullarına sor. Onlara nice açık ayetler verdik. Kim Allah'ın nimetini kendisine geldikten sonra değiştirirse şüphesiz ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir.
0: Zuyyine lillezine keferul hayatu.

0: Teb.
1: İnkar edenlere dünya hayatı süslü görünür. Onlar iman edenlerle alay ederler. Oysa Allah'tan korkanlar kıyamet günü onlardan üstün olacaklardır. Allah dilediği kimselere hesapsız rızık verir. Kânen.

arasında hüküm vermek için o peygamberlerle birlikte hak ve gerçek olan kitaplar indirdi. Ancak kitap verilmiş olanlar kendilerine açık deliller geldikten sonra sırf aralarındaki kıskançlıktan dolayı o kitap hakkında anlaşmazlığa düştüler. Allah kendi izniyle iman edenleri onların hakkında anlaşmazlığa düştükleri gerçeğe ulaştırdı. Allah dilediği kimselere doğru yolu gösterir.

Yoksa siz sizden önce gelip geçenlerin durumu başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Peygamber ve beraberindeki müminler Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar darlığa, zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardı. İyi bilin ki Allah'ın yardımı çok yakındır. Yes.

Ey Muhammed, sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, iyilik olarak harcadığınız ana, baba, yakınlar, yetimler, yoksullar ve yolda kalanlar içindir. Yaptığınız her iyiliği Allah mutlaka bilir. Kutibe aleyh.

0: وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: Savaş hoşunuza gitmediği halde size farz kılındı. Ama hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için iyi olabilir. Hoşunuza giden bir şey de sizin için kötü olabilir. Allah bilir, sizse bilemezsiniz.
0: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ

Ey Muhammed, sana haram ayda savaş yapmayı soruyorlar. De ki, o ayda savaş yapmak büyük günahtır. Fakat Allah yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, Mescid-i Haram'a gelenlere engel olmak ve halkını oradan çıkarmak, Allah katında daha büyük bir günahtır. Fitne çıkarmak da adam öldürmekten daha büyük bir günahtır. Onların güçleri yetse sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devam ederler. Sizden kim dininden döner ve kafir olarak ölürse, işte onların amelleri dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Ve işte onlar cehennemliktir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.

0: İman edenlere, hicret edenlere ve Allah yolunda cihad edenlere gelince, işte onlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.
1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ

0: تُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.
1: Ey Muhammed, sana içki ve kumarı soruyorlar. De ki, onlarda büyük bir günah ve insanlar için bir takım menfaatler vardır. Günahları menfaatlerinden daha büyüktür. Yine sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, ihtiyacınızdan artanı harcayın. İşte dünya ve ahiret hakkında düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böylece açıklıyor.
0: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَا قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ.
1: Sana yetimleri sorarlar. De ki, onların işlerini düzeltmek daha hayırlıdır. Onlarla bir arada yaşarsanız artık onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah bozanı düzeltenden ayırt etmesini bilir. Eğer Allah dileseydi sizi zora koşardı. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَلَا

0: الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.
1: Siz iman etmedikçe müşrik kadınlarla evlenmeyin. Müşrik kadın hoşunuza gitse bile iman etmiş olan bir cariye hür olan müşrik bir kadından daha hayırlıdır. Müşrik erkekleri de iman etmedikçe iman eden kadınlarla evlendirmeyin. Müşrik erkek hoşunuza gitse bile iman etmiş olan bir köle hür olan müşrik bir erkekten daha hayırlıdır. İşte onlar sizi ateşe çağırıyorlar. Allah ise kendisinin izniyle cennete ve bağışlanmaya davet ediyor. İbret alıp düşünsünler diye ayetlerini insanlara açıklıyor.
0: Ve yes.

0: Ey Muhammed, sana kadınların adet görme halini soruyorlar. De ki, o bir rahatsızlıktır. Bu sebeple adet halindeyken kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zamansa onlara Allah'ın emrettiği yerden yaklaşın. Şüphesiz ki Allah çokça tövbe edenleri sever. İyice temizlenenleri de sever.
1: Nisaukum harthun lekum fa'tu harthakum enna şi'tum ve qaddimu li enfusikum

0: Kadınlarınız sizin tarlanızdır. Öyleyse tarlanıza dilediğiniz şekilde yaklaşın. Kendiniz için ileriye güzel ameller takdim edin. Allah'tan korkun ve bilin ki siz mutlaka ona kavuşacaksınız. Sen iman edenlere cenneti müjdele.
1: وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
0: Adına yemin ederek Allah'ı iyilik yapmanıza, kötülükten sakınmanıza ve insanların arasını düzeltmenize engel kılmayın. Allah her şeyi işitir ve bilir.
1: لَا يُؤَلِينَ

0: كسبت قلوبكم والله غفور حليم.
1: Allah sizi gelişi güzel yaptığınız kasıtsız yeminlerinizden sorumlu tutmaz. Fakat kalplerinizin kastettiği yeminlerinizden sorumlu tutar. Allah çok bağışlar ve çok yumuşak davranır.
0: لِلَّذ۪ينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ فَاِنْ فَاءُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
1: Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler için 4 ay bekleme süresi vardır. Eğer o süre içinde hanımlarına dönerlerse Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.
0: وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
1: Eğer boşanmaya kesin karar verirlerse Allah her şeyi işitir ve bilir.

0: درجة والله عزيز حكيم.
1: Boşanmış kadınlar kendi başlarına 3 adet süresi beklerler. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa Allah'ın rahimlerinde yarattığı şeyi gizlemeleri kendilerine helal olmaz. Eğer kocaları da bu bekleme süresi içerisinde barışmak isterlerse onları geri almaya daha çok hak sahibidirler. Kadınların meşru şekilde vazifeleri olduğu kadar hakları da vardır. Erkeklerin onlar üzerindeki hakları ise bir derece daha üstündür. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: اَطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ

0: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون.
1: Boşama iki defadır. Bundan sonra kadınlar ya meşru şekilde tutulur veya iyilikle bırakılır. Onlara verdiklerinizden hiçbir şeyi geri almanız size helal değildir. Ancak eşler Allah'ın koyduğu sınırları koruyamamaktan korkarlarsa bu müstesna. Eğer siz onların Allah'ın sınırlarını koruyamayacaklarından korkarsanız, o zaman kadının ayrılmak için bir bedel ödemesinde her ikisine de bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Sakın onları aşmayın. Kimler Allah'ın sınırlarını aşarlarsa işte onlar zalimlerdir.
0: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

0: وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.
1: Eğer erkek üçüncü defa boşarsa, artık bundan sonra kadın başka bir koca ile evlenmedikçe ona helal olmaz. Eğer ikinci koca kadını boşarsa ve onlar da Allah'ın sınırlarını koruyacaklarına inanırlarsa, tekrar birbirlerine dönmelerinde her ikisine de bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır ve Allah bunları bilen bir kavim için açıklıyor.

Kadınları boşadığınız zaman bekleme sürelerini bitirince onları ya meşru bir şekilde tutun veya meşru bir şekilde bırakın. Onları haklarına tecavüz edip zarar vermek için tutmayın. Kim böyle yaparsa kendine yazık etmiş olur. Allah'ın ayetlerini de alay konusu yapmayın. Allah'ın size verdiği nimetini öğüt vermek için size indirdiği kitabı ve hikmeti düşünün. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah her şeyi çok iyi bilir. وَإِذَا

0: الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: Kadınları boşadığınız zaman bekleme sürelerini bitirince kendi aralarında güzelce anlaştıkları takdirde eski kocalarıyla evlenmelerine engel olmayın. Bununla sizden Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere öğüt veriliyor. Bu sizin için daha iyi ve daha temizdir. Allah bilir, siz bilmezsiniz.

0: Anneler, çocuklarını emzirmeyi tamamlatmak isteyen baba için tam 2 yıl emzirirler. Annelerin yiyeceğini ve giyeceğini uygun bir şekilde sağlamak çocuğun babasına aittir. Herkes ancak gücünün yeteceği şeylerden sorumlu tutulur. Ki ne anne çocuğu yüzünden ne de çocuğun babası çocuğu yüzünden zarara uğratılsın. Mirasçının da aynı şeyi yapması gerekir. Eğer ana baba istişare edip anlaşarak çocuğu memeden kesmek isterlerse kendilerine bir günah yoktur. Çocuklarınızı süt anneye emzirtmek isterseniz vereceğinizi güzelce verdiğiniz takdirde yine size bir günah yoktur. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah yaptıklarınızı görür.
1: وَالَّذ۪ينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ

Sizden ölen erkeklerin geride bıraktıkları eşleri kendi başlarına 4 ay 10 gün beklerler. Sürelerini bitirince artık kendileri hakkında uygun olanı yapmalarında size bir günah yoktur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم

Bu durumdaki kadınlara kapalı bir şekilde evlenme teklif etmenizde veya içinizde gizli tutmanızda size bir günah yoktur. Allah onları anacağınızı bilir. Fakat meşru sözler dışında onlarla gizlice sözleşmeyin. Farz olan bekleme süresi bitinceye kadar nikah akdine kalkışmayın. Bilin ki Allah içinizden geçeni bilir. O halde ondan sakının ve bilin ki Allah çok bağışlar ve çok yumuşak davranır. La

0: فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.
1: Henüz dokunmadan veya mehir kesmeden kadınları boşarsanız size bir günah yoktur. Zengin kendi imkanına göre, fakir de kendi imkanına göre güzel bir şekilde onlara faydalanacakları bir şeyler vermelidir. Bu iyilik edenlerin üzerine bir borçtur.

0: Eğer kadınlara mehir kestiğiniz halde onları dokunmadan boşarsanız, kestiğiniz mehrin yarısını verin. Ancak kadınların vazgeçmesi veya nikah bağını elinde tutan erkeğin bağışlaması hariç. Fakat sizin bağışlamanız takvaya daha uygundur. Aranızda iyilik yapmayı unutmayın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı görür.
1: Hafizu alassalavati vessalatil vusta ve kumu lillahi qanitin.
0: Namazlara ve orta namaza devam edin. Gönülden boyun eğerek Allah'ın huzuruna durun.
1: Fe in

0: Eğer korkarsanız yaya veya binekli olarak yürürken kılın. Güvene kavuştuğunuz zaman da bilmediğiniz şeyleri size öğrettiği şekilde Allah'ı zikredin.
1: وَالَّذ۪ينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ

0: Sizden ölüp de geriye eşler bırakan erkekler, eşlerinin evlerinden çıkarılmadan bir yıla kadar geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler. Eğer çıkarlarsa, kendi haklarında uygun olanı yapmalarında size bir günah yoktur. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
0: Boşanmış kadınlara da uygun bir şekilde geçim sağlanması Allah'tan korkanlar üzerine bir borçtur.
1: كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
0: Allah düşünesiniz diye ayetlerini size böylece açıklıyor.
1: أَلَمْ

0: binlerce kişi oldukları halde ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin mi? Allah onlara ölün dedi. Sonra onları tekrar diriltti. Şüphesiz ki Allah insanlara karşı ikram sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler.
1: وَقَاتِلُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ سَم۪يعٌ عَل۪يمٌ
0: Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah her şeyi işitir ve bilir.
1: مَنْ

0: يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
1: Allah'a karşılığını kat kat arttıracağı güzel bir ödünç verecek olan kimdir? Allah rızkı hem daraltır hem genişletir. Siz de ancak ona döndürüleceksiniz.
0: Elem

0: Musa'dan sonra İsrail oğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Onlar peygamberlerinden birine bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O da ya savaş size farz kılındığında savaşmazsanız dediğinde onlar bize ne oldu ki yurtlarımızdan çıkarılıp çocuklarımızdan uzaklaştırıldığımız halde Allah yolunda savaşmayalım demişlerdi. Ama savaş onlara farz kılınınca içlerinden az bir kısmı hariç bundan yüz çevirdiler. Allah zalimleri çok iyi bilir.
1: وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدَ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا اَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً

Peygamberleri onlara, Allah Talut'u size hükümdar olarak gönderdi dedi. Onlarsa, biz hükümdarlığa ondan daha layık olduğumuz ve ona çok mal da verilmediği halde o bizim başımıza nasıl hükümdar olabilir dediler. Peygamberleri, şüphesiz ki Allah sizin başınıza onu seçti. Bilgi ve vücut bakımından gücünü arttırdı. Allah mülkünü dilediğine verir. Allah'ın kudreti çok geniştir ve o her şeyi bilir dedi.

Peygamberleri onlara dedi ki, onun hükümdarlığının alameti tabut denen sandığın size gelmesidir. Onun içinde Rabbinizden gelen bir gönül rahatlığıyla Musa ve Harun ailesinin bıraktıklarından kalanlar vardır. Onu melekler taşıyıp getirecektir. Eğer iman etmişseniz bunda sizin için mutlaka bir ibret vardır.

Talut orduyla birlikte ayrılınca dedi ki, Allah sizi bir ırmakla deneyecektir. Kim ondan içerse benden değildir. Kim ondan tatmayıp sadece eliyle bir avuç alırsa o bendendir. İçlerinden az bir kısmı hariç hepsi de ondan içtiler. Talut ve beraberindeki müminler ırmağa geçince, bugün bizim Calut'a ve askerlerine karşı koyacak bir gücümüz yoktur dediler. Allah'a kavuşacaklarını bilenlerse, nice sayıları az topluluklar vardır ki Allah'ın izniyle sayıları çok topluluklara üstün gelmişlerdir. Allah sabredenlerle beraberdir dediler.

0: وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
1: Calut ve ordusuna karşı çıktıkları zaman şöyle dua ettiler: Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam ve sabit tut. O kafir kavme karşı bize yardım et.
0: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة

Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davut Calut'u öldürdü. Allah Davud'a hükümdarlık ve hikmet verdi ve ona dilediği bilgileri öğretti. Eğer Allah'ın insanları birbiriyle savması olmasaydı, yeryüzünün düzeni bozulurdu. Fakat Allah bütün alemlere ikram sahibidir. İlke

0: Ey Muhammed, işte bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana gerçek olarak okuyoruz. Şüphesiz sen de gönderilen peygamberlerdensin.
1: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyor. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından yüreğim dostluğunu kaldıramaz ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü arttır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorluklarımı, insanlarımı, üzerime gelen günah ve belalarımı. Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim, elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak

0: Reklam.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
0: Turkcell'le bağlan hayata. Reklam.
6: Radyo 7. Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.
7: Efendim sevgiler, saygılar, şükür kavuştuk yine. Şöyle güzel dakikalar ve günün en güzel saatleri. Yine beraberiz, çok şükür. Evet, yine güzel dakikaları güzelleştirelim beraberce. Siz dinleyerek, ben de söylemlerim ve dinlettiğim eserlerle. Aşk ona.

Seher vakti çaldım yarın kapısını. Nasıl güzel bir türküdür değil mi? Evet, yine enfes şarkılar, türküler. Her tarzın en iyilerini hazırladım bol bol. Tabii ara ara sizlerden de alacağım yine. Ama önce şu güzel türküleri bir dinleyelim, bir yüreğe sindirelim. Alçak ruhlu olanlar para arar, yüksek ruhlu olanlar ise saadet arar. Her birimizin en düşkün olduğu şeydir değil mi?

sen Yasin. Ben pazartesi ikinci günü yaratılışın, sen cumartesi en sonuncusu halkanın. Arştan sonra gelir benim inşam. Sen son taş semayı ulada, ben kamer feleği, sen zuhalsin. Ben yedinci kat, sen en uzaksın göklerde. Ben Adem, sen İbrahim soyu. Ben muallim, sen mürebbiyesin. Bensin, sen sat,

Bazı insanlar kendini o kadar çok beğenmişler ki, valla artık kendinden başka kimseyi beğenmez olmuşlar yahu. Acı ama ya, yazık. Öyle olanlar varsa Allah yardımcıları olsun, değil mi? Tabi biz de onlardan uzak. Uzak. Aşkalı.

Sen benim, sen benim gökyüzüne gönderdiğim duamın yeryüzündeki cevabısın. Nasıl naif, güzel, özel, değil mi hitap şekline bakın. Benim gökyüzüne gönderdiğim duamın yeryüzündeki cevabısın.

denir de gönül vazgeçer mi? Orası muamma. Onun söz dinlediği yer başka. Hani bizim böyle aklımızdan, dilimizden söylediğimiz şeyler gönle bazen geçmez. Aslında iyi de olur. Bakın bir güzel cümle daha, şöyle içimiz açılsın. Allah seni kaderime en hayırlı biçimde yazsın inşallah. Böyle düşünenler, dua edenler var mı? Onların adına ben seslendirmiş olayım. Sizden de sevgili Radyo 7 dinleyenlerimizden de bir amin alalım şöyle güçlüce, biliyorum sizin dualarınıza aminlerinizin çok güçlü olduğunu. Allah seni kaderime en hayırlı biçimde yazsın inşallah, inşallah, inşallah. Aşk alın.

der İmam Şarani. Bir düşünün, aklınıza ne geliyor? Böyle insanlar da var. Rabbim korusun. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini.

İblisin huzurdan kovulmasına sebep, ben ondan hayırlıyım diyerek büyüklük davasına kalkışmasıdır.

kibirli gönüllerin ya da ağızların oyuncağı değildir. Oyuncak etmeyin. Kirli gönüllüler ve kirli ağzı var. Çok sert oldu galiba, değil mi? Ama doğrusu bu. Ekme eğmek büyümek olmuyor. Aşk kirli gönüllerin ya da ağızların oyuncağı değildir. Gidin başka yerde oynayın siz. Aşk ağa.

kaybettim sandıkların kurtulduklarındır belki. Hı? Unutma, kimi gittiği yeri mutlu eder, kimi de ay, terk ettiği yeri. Yani aşk olan.

0: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.
1: Efendim Uşak'tan selamlar iletmiş. Tek kelimeyle mükemmel. Çok teşekkür ediyorum. İzmir Gaziantep'te oturan güzel yürekli insan olan Zeynep'e selam olsun demiş ama kendi ismini yazmamış. Ürgüp'ten Yüksel selamlar aleyküm. Aleyküm selam. Efendim bakalım. Mithat 68 Aksaray, çok teşekkür ederim. Abla demiş bir eserde bize armağan et. İsminizi de yazarsanız. Ürgüp. Evet. Resul Dildar en sonum demiş. Mümkün mü? Şu an dinlemeye başladık. Gülden İstanbul'dan selam olsun. Ürgüp'ten Yüksel aleyküm selam. Sevgiler. Bakalım. Yusuf Doğan Elazığ'dan selamlar iletiyor. Ve Resul Dündar isteyen ve dinlemek isteyenlere selam olsun. Kayseri'den Berke Eroğlu çokça selam olsun. Boz Yazı'dan sevgiler. Lübnan'dan

bir kağıda sensizlik yazdım. Yine de çok hoşuma gidiyor. Çünkü sensizlik kelimesi bile sen ile başlıyor. Sensizlik kelimesi bile sen ile başlıyor. Der Cemal Süreya. Nasıl güzel de der. Ben de bir kez daha şöyle güzelce söyleyeyim istedim radyo yedimizde. Aşkın yayın hali Ebru'lüde.

0: aşkın sırrı bilinmez. Arkasından gidilmez.
1: Seni burada görmek ne güzel demiş. Harun galiba değil mi? Teşekkür ediyorum. Hemen devam edelim. Antalya'dan selamlar sevgiler Belgin. Tüm memleketlere selam olsun. Metin Et Aksaray'dan Londra'da yaşıyorum demiş. Çokça selam olsun. Mert adam teşekkürler.

0: reklam.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
1: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
0: Turkcell'le bağlan hayata. Reklam.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Vezir Köprü Havza yolunun 25 ila 27. kilometreleri, Diyarbakır Silvan yolunun 50 ila 52. kilometreleri, Hopa Borçka Artvin yolunun 28 ila 34. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Sürücülerin dikkatine. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Tüketici Güven Endeksi Ağustos'ta aylık bazda %1 artışla 90,8'e çıktı. Araç sahipleri dikkat, motorunun litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2,92 lira artış yapılması bekleniyor. Yüksek maliyetler ve düşen doluluk oranları turizmde ezber bozdu. Boş odalarını doldurmak isteyen otellerin Ağustos ve Eylül ayları için yaptığı son dakika indirimleri, erken rezervasyon fiyatlarının bile altına inerek tatilciyi şaşırttı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Burası Radyo 7.

Gel benim kehribarım. Bir firar yaptık şöyle. Evet, bakalım Zekeriya Kars, Adem Didim, selam olsun sevgiler. Sırrı Çiftçi Doğu Beyazıt'tan sevgiler, iyi yayınlar. Elazığ'dan sevgiler. Turgay Coşkun'dan bir ceket isterim demiş, yayınlarsanız sevinirim. Ve şimdi sürpriz eserime geçeceğim. Engin Ekinci Çanakkale'den, Zonguldak Ereğli'den selam olsun. Denizli'den Hilmi Ülkü, Serdar İzmit'ten Kara Elmas selam olsun. Kızım Zümra ve oğlum Eyüp için bir şarkı. Enis Ulutaş Erzincan Balkaya Köyü'nden çokça selamlar iletiyor. Ben de şimdi o güzel eseri hemen başlatıyorum. Neşet Ertaş. Ya. Gönül Dağı değil ama yolcu hazırlamıştım bugün. Netim yani bu konuda. Ayten Mide Çamardın'dan selamlar. Ahmet Aksaray'dan, Engin Zonguldak'tan selamlar.

Büyüklenmek bir kusurdur. Evet. Büyüklenmek gerçekten büyük bir kusurdur. Gerçekten zeki bir insan onurunu isterse iyiye kullanabilir. İyiye kullanır. Unutmayalım.

0: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.
1: Ey insan, Kaf Dağı kadar yüksekte olsan da, kefene sığacak kadar küçüksün, küçüksün. Unutma, her şeyin bir hesabı var. Her şeyin bir hesabı var. Üzdüğün kadar üzülürsün, üzüleceksin. Yaşattıklarını yaşamadan ölmeyeceksin. Aşk olan

35 Murat, çok teşekkür ederim. Yine devam ediyoruz. Mesajlarınızı okumaya. Kerim, teşekkür ederim. Selamlar. Ve büyük harfle isminizi ve şehrinizi seri yazarsanız okuyacağım tabii ki. Ama bununla birlikte şöyle Hüseyin Turan sevenlere de armağanım olsun. Kızımın adını sizin adınız koydum demiş. Öyle mi? Zelhar oldu yani. Oo, ne güzel. Allah bağışlasın. Şansı bahtı açık olsun. Kem gözleri gelmesin. Hayırlı güzel insanlarla karşılaşsın. Ömrü boyunca inşallah.

Teşekkür ederim Müslüm. Almanya'dan Leyla, İzmir'den selamlar Gizem Kaya, İnci, Akşehir'den selamlar Kadir. Çok teşekkür ediyorum. Biricik kurbet kuşları yayınlar mısın demiş, merhaba. Mehmet Sipahi Balıkesir'den, Şöhret Mehmetov, öptüm nefesinden. Vallahi 3 gün yayınladım öptüm nefesinden, bugünü yayınlamayacağım. Bugün başka bir şarkı var. Evet. Neredesin? Denizli'den selamlar. Amasya. Rose Marie, teşekkür ederim. Bak canlı yeni paylaşmış.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
0: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan
5: hayata. Reklam.
6: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
7: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
8: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel, vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
9: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Petrochef.
1: Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan
0: Festi.
1: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa enfes Opet'te bulacaksın.
2: Bir reklam.
3: Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanya

0: değil ölüm olsun.
1: Hatay İskenderun'dan Gastanoğlu erkek kuaförü. Selam olsun efendim. Sıradaki eserleri armağan edeyim, kabul buyurun. Osman Ülger İstanbul'dan selamlar. Azerbaycan'ın candan sizi demiş. Çok selamlar. İstanbul'a demiş selamlar. Benim için de bir şarkı. Bak bu şarkı bundan sonra Sen Yarim İdün Yasemin Yıldız. Çok güzel, sizin seçtiğiniz eserlerden biri bu arada. Hemen onu da dinleyeceğiz. Çağrı Sema Asel İkra Aslan Erzurum. Beste Ordu'dan Yasemin Yıldız. Şimdi şu anda dinlemeye başladık. Alanya'dan selam olsun. Bakalım. Mustafa Oflas Konya'dan, Musa Osmaniye'den, Ankara Şahin selam olsun. Çok teşekkür ediyorum, selam olsun. Nihal Ceylan Adana'dan selamlar iletiyor. Celal ben Ankara'dan, Adana'dan Fidan çok teşekkürler. Azerbaycan selam olsun. Safranbolu Kübra Çorum'dan selamlar. Köyceğiz'den Adana Necdet Gaziantep'ten selamlar.

Bugün bol bol değindim kibirli insanlarla ilgili. Kibirli insanlar çevresindeki insanları küçümserlerler. Ne olacaksa. İşte kendine bir şey yapmaya çalışıyor. Kendini bir iyileştirmeye çalışıyor herhalde. Bilemiyorum ki. Onlara alaycı bir şekilde bakarlar, değil mi? Evet, genelde adetleridir. Çünkü kibir onların yüreğini körleştirmiştir. Kör. Yürek kör. Ne desen? Yürek sağır. Desen duymaz, söylesen anlamaz. Hani kibir işte öyle tehlikeli bir şey. Yani Allah bizden uzak etsin. Valla hastalıktır ha. Hastalık bence. Gönül hastalığı. Çok tehlikeli. Beşeriz, şaşarız, insanız, hepimizin başına da gelebilir ama önemli olan çabuk fark edip hemen düzeltmek veya uzaklaştırmaya çalışmak kendimizi. Valla baksana yani böyle bir alay tavır.

sevdiğini unutur da sevilmediğini unutmazmış insan. Hakikaten de öyle değil midir? Unutulmuyor. Hep akılda kalıyor, değil mi?

0: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.
1: Peki, o şarkı bitti. O fotoğraf yırtıldı. O numara silindi. O şehir terk edildi. Peki ya anılar? Anılar ne olacak? Onlar nasıl silinecek, unutulacak, nasıl yok edilecek? Bu diğerlerine benzemiyor hafıza. Aşk olun.

ve devam. Bakalım mesajlarınıza bakalım efendim. Çelebioğlu Rahmi, teşekkür ederim, ne güzel güller. Ahmet Yiğit, Kütahya'dan selamlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Her daim huzur verenlerden olmaya devam edelim inşallah. Sıradaki eser Mehmet Aydoğdu kardeşime ve bana gelsin. Seviliyorsunuz demiş. İyi yayınlar, kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir türkü. Kırmızı Gül, Demet Demet. Neriman Çiftçioğlu Antalya'dan selamlar iletiyor. Hüseyin Erdoğan merhaba Malatya'dan. Türkülerle Gömün Beni eserini yayınlarsanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler demiş. Efendim sırayı alıyorum. Bu arada onu belirteyim. Tülay Cihan Ankara'dan sevgi ve selamlar. Ben her ablacığım, iyi yayınlar. Amin, amin. Çok teşekkür ederim.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklam.
7: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
8: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
9: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
12: Anında mı?

0: istikbal.com.tr'de.
1: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Reklam.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Tüketici Güven Endeksi Ağustos'ta aylık bazda %1 artışla 90,8'e çıktı. Araç sahipleri dikkat, motorunun litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2,92 lira artış yapılması bekleniyor. Yüksek maliyetler ve düşen doluluk oranları turizmde ezber bozdu. Boş odalarını doldurmak isteyen otellerin Ağustos ve Eylül ayları için yaptığı son dakika indirimleri erken rezervasyon fiyatlarının bile altına inerek tatilciyi şaşırttı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce Halk, sonra Bankayız Halkbank.
0: Burası Radyo 7.
3: Radyo 7.
4: Ferhat, kendime not. Ne kadar yorgun olduğun kimin umrundaysa onu asla hayatından çıkarma. Oo. Zakkum hatıran yeter eserini yayınlarsan demiş. Seni çok seviyoruz, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum. Hatıran yeter. Hemen notumu aldım. Nuray Güneş, Özel Engil. Sen böyle hareketli devam et ablam demiş. Sıcaktan çalışmak gelmiyor içimden. İyice bunalmıştım. Çok iyi geldi demiş. O zaman tam isabet. Bu da çok güzel.

Şarkıları düşürürüm peşine. Şarkıları düşürürüz. Radyo 7 frekansından gönlünüze, kulaklarınıza. Neslihan Koç, hoş geldiniz evimize. Aleni Aleni eserini dinletirseniz sevinirim. Giresun'dan selamlar, hazırladım. Tam isabet. Şu ritimden sonrasında. Efendim, Aynur, Aysan, çok teşekkür ederim. Mustafa Ayhanoğlu süper demiş. Gönlü güzel insan, çok teşekkür ederim. Efendim devamlar. Hacer Yılmaz amin demiş. Özkan Nurten beğenilerini göndermiş. Serap aynen öyle. Bence de geç kalmamak lazım. Merve ablacığım iyi yayınlar İstanbul'dan. Merve sıradaki şarkı Fatih Aydın'a gelsin. Onu çok sevdiğimi söyler misin demiş. Hatice Ünal Yay cansın can demiş. Aysen'in mutfağı beğenilerini iletmiş. Teşekkür ediyorum. Levent merhaba ben aram demiş. İzmir Ayakkabıcılar sitesinden sıradaki eseri Levent aşkı Meryem'e gönderiyor. Dur bakma.

enerjisi çok yüksek bir eserdir, güzeldir. Ve devam edelim. Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali Ebru'nun Aşkın Sesine kulak vermeye devam.

0: İnsana göre davranma. Yok. İnsan gibi davran. Aşk olan.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katı.
2: Kalp alışır

Her gelişin var gidişin, zorla olmaz gönül işi. Bir mektup gibi geçmişi yakıp giderim.

0: gelişi bir mektup gibi geçmiş, yakıp giderim, yakıp giderim,
1: yakıp giderim efendim. Çiğdem için dinlediğim, çok da severseniz biliyorum, Coşkun, Coşkun abimize selam olsun, alkışlarını iletmiş. Sevgiler, saygılar. Tunç, Üryan geldim, Üryan giderim, yayınlarsanız sevinirim demiş. İyi yayınlar dilerim demiş. Çok teşekkür ederim tabii ki. Çok da güzeldir. Şehri Uzun, iyi yayınlar ben demiş. Bursa'dan Burcu. Ege Nursani'den bir türkü yayınlar mısınız? Eşim Zeynel'e ve çocuklarıma gelsin. Allah'a emanet olun. Siz de efendim. Dursun, Dursun'e parlak yayınlar diliyorum. Keyifle dinlemekteyim. Özlem Özdil'den, Candan ileri yayınlar mısınız demiş. Ankara'dan selamlar, teşekkürler.

Davut Aydemir selamlar, sizi dinlemek çok güzel demiş. Irak'taki Akay personeli ve müşterilerine gelsin. Bu mesaj size gidiyor mu bilmiyorum. İndirdiğim radyo ekranında mesaj bölümü yok. Görmeden yazıyorum demiş. Uygulamaları indirirken de tabii orijinalini indirmeye çalışın. Bilmiyorum hani yani, normalde görünüyor. Ama geliyor mesajınız, geliyor, onu belirdi. Seda Dalgıç merhaba. Her gün bu saatte sizi dinlemeye bayılıyorum. Zara'dan yayınlarsanız sevinirim ki bir tane yayınladım. Bir ikincisi bakalım. Bütün dinleyicilere ve size gelsin. Çok teşekkür ederim efendim. Selam olsun. Hanifi Sarp Antakya'dan nişanlım için Kenan Adil Göçmen kızı yayınlarsanız sevinirim demiş.

0: haktan özge sevdiğim.
1: Benim haktan özge sevdiğim mi vardır? Ya öyle işte. En güzelini sevmek. En özelini. Değil mi?
0: Benim haktan
1: öyle insanların dediklerine çok da dikkat etmemek lazım yani. Önemli olanlar vardır, onlara dikkat al, onlarcısına bak onunla ilgili söyleyelim hatta. Suyun üzerinde bile yürüsen, evet, suyun üzerinde bile yürümeyi başarsan kesin, kesin yüzme bilmiyor derler. Derler mi? Derler. O yüzden yok yok, insanların söylediklerini umursamayın, umursamayın. Evet, yani kesin yüzme bilmiyor diyecek. Yani bu Ademoğlu böyle. Böyle yani. Aşk olun.

0: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
1: çok daha hızlı
0: ve geniş içeriğiyle
1: çok daha zengin.
0: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle. Radyo 7.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
4: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlan hayata.
8: Reklam.
9: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus Seyahat Programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

0: tuvalette bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
1: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül-24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
2: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
3: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
4: Bugün Getir Büyük'te 1 kilo patates 29 lira. Dörtlü 1 litre Pepsi çeşitleri 129 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere
5: Getir. Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
9: Bir reklam.
10: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcama

0: akaryakıtta yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Reklam.

olgun ve seviyeli insanların 5 özelliği. Sıralıyorum. Kimseyi kırmamak. Terbiyeli, edepli olmak. Şüphe ve ithamdan uzak yaşamak. İyi ahlaklı olmak. Olgun ve asil davranışlar. Olgun ve asil davranışlar için tüm ömrünce gayret gösterenler. Aşk olun.

Erzincan'dan ileri ve devam edelim. Serdar Çiftçi merhabalar, ben Serdar. Sayenizde televizyon izlemiyorum demiş. İyi ki varsınız siz de, teşekkür ederiz. Lara Acar, ömrüm nasıl? O nasılsa ben de öyleyim. Ben o oldum, o iyiyse ben de iyiyim. O kötüyse ben de kötüyüm. Onu seviyorum demiş. Saniye Terzi, Kayseri'den selamlar ablacığım demiş. Sizin şarkı seçimleriniz harika zaten. Ne isteyebilirim ki demiş. Ama bütün şarkılar bana gelsin. Bana benden daha iyi bir dost yok çünkü. Doğru. Doğru. Mehmet Gerçeker, sıradaki şarkı hayatımın anlamı olan sevdiklerime gelsin. Saygılar, saygılar bizden.

0: gelirim diyorsa da inanma, gelmez. Giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir çünkü.
1: Son şarkıyı çal kemancı.
0: Saatler vardır, anıları hatırlatır. Ah, anılar vardır, of, saatlerce, saatlerce ağlar.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Efendim, huzurlarınızdan ayrılma vakti geldi. Aşkın Sesi bendeniz Venhar Sarıoğlu. Evet, yine güzel dakikalar. Yarın da yine aynı saatte ve yerinde. En bir sevdiğimiz yerinde. Radyo 7'mizde yine beraberiz inşallah. Şöyle bir eserle veda etmek istiyorum. O eser de nedir? Yine söz verdiklerimden biriyle veda edeceğim. Hatıran Yeter. Güzel bir program oldu. Bu da bizim hatıramız olsun. Hepimiz ölümlüyüz. Hepimiz gideceğiz. Ancak neyle anılırız? Neyle hatırlanırız? Yaptığımız güzel şeyler. Kötülük olmasın. Onunla da anılmayalım tabii ki. Sizleri sevdiğimizi unutmayın bir an bile. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

0: İnsanlar vardır, su gibi aziz, su gibi duru. Konuştukça su olur akarlar kalbinize. Kan gibi, can gibi, canan gibi.
1: Aşkın yayın hali Ebruli sona erdi. Benhar Sağaroğlu'yla Ebruli hafta içi her akşam 17'de Radyo 7'de.
2: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Turkcell'le bağlan hayata.
9: Reklam.
10: Hesabı alabilir miyim?
11: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
10: Nasıl yani?
12: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i7 işlemcili Casper Nirvana

Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.

0: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
2: Bir reklam.
3: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna yönelik uluslararası sulardaki saldırıya ilişkin davada sanıklar hakkında önemli bir adım atıldığını açıkladı. Bakan Gürlek, aralarında Netanyahu'nun da yer aldığı sanıklar için kırmızı bülten çıkarma sürecinin resmen başlatıldığını duyurdu. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki sivil yerleşim yerlerine ve sınır bölgelerine yönelik saldırılarını şiddetlendirerek sürdürdü. Bölgedeki hedeflere topçu mermilerinin yanı sıra uluslararası hukuka aykırı olan fosfor bombalarıyla da saldırılar düzenledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada dikkat çekici bir detay ortaya çıktı. Örgüt lideri Alihan Kuruş'un GSM hattı kullanmıyorum beyanına karşın örgüt yöneticisinin şirketinde çalışan %50 zihinsel engelli bir işçi üzerine kayıtlı hattı kullandığı belirlendi. Van'ın Tuşba ilçesinde serinlemek amacıyla Van Gölü'ne girdikten sonra gözden kaybolan iki kişi için başlatılan arama çalışmaları sonuç verdi. Ekiplerce sudan çıkarılan kişilerden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Antalya'nın Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde atık biriktirerek doğaya zarar veren bir işletmeye ağır yaptırım uyguladı. Bölgenin hassas koruma statüsü göz önünde bulundurularak işletmeye toplam 1.678.000 lira idari para cezası kesildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası finansal piyasaları ilgilendiren yeni bir karara imza attı. Merkez Bankası yayımladığı duyuruyla altın cinsinden fiziki varlıkların finansal sisteme kazandırılmasına dair yürürlükte olan tebliğin resmen kaldırıldığını açıkladı.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Kütahya'nın batısı, Muğla'nın iç kesimleriyle Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara ve İzmir 35, İstanbul 31, Antalya 34, Giresun 29, Nevşehir 33, Erzurum 32, Şırnak 38 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 48,07, avro 56,19, gram altın 7107, çeyrek altın 11.705 lira. Brent petrol 93 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 14.514 puandan kapattı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Ekspertizse Dynobil'e.
7: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Vezir Köprü Havza yolunun 25 ila 27. kilometreleri, Diyarbakır Silvan yolunun 50 ila 52. kilometreleri, Hopa Borçka Artvin yolunun 28 ila 34. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Sürücülerin dikkatine.
6: Ekspertizse Dynobil'e.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Burası Radyo 7.
6: Radyo 7.
0: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

Gönlümün ortasına diktir incir ağacı. Eyvah eyvah. İncir ağacı böyle kolay kolay yerinden sökülmez derler, biliyorsunuz değil mi? Böyle gönüle dikilen bazı şeyler de öyle, aynısını söyleyebiliriz. O yüzden ne tam yeşeriyor ne tamamen kuruyor, böyle insanın içinde bir yerde kalıyor. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız, burası Radyo 7. Tüm zamanların en güzel şarkılarını Radyo 7'de dal saatlerde dinleyeceğiz. Ben Eda Özdemir Gençtal, mikrofonda yerimi aldım, orada mısınız? Hoş geldiniz.

Türkiye'nin iyi radyosundasınız. Burası Radyo E'de. Tüm zamanların keyifli şarkılarını beraber dinleyeceğiz. Güne nasıl başlandı? Yollarda olanlar, işinin başında olanlar, evde güne hazırlananlar var. Keyifler nasıl? Enerjiler de güzel mi? Bu şarkıları hali hazırda bekletiyorum sizler için. Şöyle bir ses verin arada bana. Ben de sizi hatırlatacağım. İletişim adresimizi birazdan.

0: biri yüzünden hem hayatınıza hem kendinize hem yaşadıklarınıza kızıyorsunuz. Yaşadığınız yere bile kızıyorsunuz. Güzel anılar biriktirdiğiniz halde o güzel anılar yitip gittiyse üzülüyorsunuz. O yaşadığınız şehir için mi? İşte bu şarkının sözlerini söylüyorsunuz.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik.

tüm zamanların hem özlenenleri hem sevilenleri hem bize çok güzel efendim duyguları tekrar hatırlatan şarkıları. Şöyle kalbimize dokunanları. Evet, onları dinleyeceğiz radyoda. Şu anda fonda duyduğunuz da öyle. Söyle diyor, söyle, ne yağmur değdi ne çamur. Hiçbir şey değişmedi. Bu şarkı bunu anlatıyor. Böyle mevsimler değişiyor, yollar değişiyor, insanlar değişiyor. Ama o gönülden gelen sevgi var ya, İşte o bazen yağmura da çamura da aldırmıyor. Ne uzaklık eksiltiyor, ne zaman siliyor. Çünkü bazı duyguların hani böyle ömrü takvimle değil yürekle ölçülür ya. Vallahi çok iyi anlatıyor.

0: dolmuş güzel sevgisine, herkes eşlik etmiş. Vallahi şarkılar da eşlik ediyor. Çoğu zaman söyleyemediklerimizi anlatıyor, hüznümüze tercüman oluyor, ne bileyim sevincimize ortak oluyor. İyi günde de kötü günde de böyle bir şarkı mutlaka bize eşlik ediyor, değil mi? Ne bileyim, kimi zaman hani bir hatıra gelir ya aklımıza, kimi zaman unuttuğumuzu sandığımız duygular. İşte bu yüzden bazı şarkılar sadece dinlenmez, yaşanır. Ah bu şarkıların gözü kör olsun.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Garanti BBVA.
3: Reklam.
4: Ooo, her yerden sipariş aldık.
5: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
4: Tabii ya.
5: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
4: Tami.
5: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
6: Tami bir Garanti BBVA kuruluşudur.
7: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
8: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
9: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Bugün Getir Büyük'te 1 kilo patates 29 lira, dörtlü 1 litre Pepsi çeşitleri 129 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
11: Getir, bir mutluluk getir.
12: Sigma

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: Bir reklam.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam İş Bankası.
6: Reklam. Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
7: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Ay ne isterim, çok güzel mesajlar gelsin isterim. Geliyor zaten. Radyo 7 eşliğinde yaprak saracağım kısmetse. Hadi bakalım. Harikasınız, zevkle dinliyorum demiş. Ay size bir sır vereyim mi? İsminizi de yazmamışsınız ama aynısını ben de yapacağım. Vallahi Allah sizi inandırsın. Terapi gibi değil mi ama? Değil mi? Çok güzel geliyor, keyifli geliyor. Bana keyifli geliyor en azından. Denizli Civril. Benden şarkı istiyorlar. Şeftali tarlasında dinliyorlarmış. Orada mısınız diyor. Ben buradayım da. Hani siz keşke isminizi yazsaydınız. Siz oradasınız. Gördüm böyle fotoğrafla.

0: Türkiye'nin en iyi radyosunda tüm zamanların en iyilerini dinleyeceğiz elbette. Radyoyu da sizlerle buluşturacağız. İyi yayınlar dilekleriyle kim var? Oh, yollarda dinliyor. Malatya'dan Tekirdağ'a giderken yolda sizleri dinlemek çok keyifli demiş. Bu arada yollarda bizlerle beraber olan bütün uzun yol şoförlerine, taksi şoförlerimiz, minibüs şoförlerimiz, efendim herkes... Yollarda direksiyon başında olan herkese buradan sevgiler, selamlar gönderiyorum. Aman aman dikkatli gidin, acele etmeden. Eşi Celal Yiğit, onu çok seviyor, sıradaki şarkıyı istiyor. Gönderir misin? Gönderirim tabii. Bu arada Denizli'de Sibel Hanımcığım, size de göndereceğim sıradaki şarkıyı, yufka çalışanlarına gönderir misiniz demiş. Vallahi gönderirim, kocaman bir ekip var, herkes el sallamış fotoğrafta. Harika görünüyorsunuz, kolaylıklar diliyorum Denizli'ye de sevgiler Sibel Hanımcığım, arkadaşlarınıza da.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

0: Arzu Hanım şöyle içini dökmüş bana. Bugün doğum günüymüş. Sevdiği kişi de ona mesaj atmış. Ay ne üzücü. Hem de doğum gününde efendim benim için çabalama tarzında, beni rahatsız etme tarzında böyle mesaj göndermiş. Ama Arzu Hanım Antalya'da bu arada, onun için şarkı istiyor. Ay ne gereği var Arzu Hanımcığım? Bugün sizin doğum gününüz. Bir insanın değeri de bir başkasının hayatında yer bulup bulmamayla ölçülmüyor. Doğum gününüzde böyle bir şey almanız gerçekten çok üzücü ama bence o mesaj size bir kapıyı kapatmış. Siz de artık kapanan kapının önünde durmayın. Kendi yolunuza bakın. Bir şarkı isteyecekseniz de kendiniz için isteyin. Bir başkası için değil. Bugün kutlanması gereken kişi de sizsiniz. Yeni yaşınız kutlu olsun efendim. Doğum gününüzü kutluyorum ve yeni yaşınızda gönlünüzü kıranları değil, yüzünüzü gülenleri getirsin inşallah.
1: Başucumda resmin hala duruyor, yoksun. Defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişim, gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişim, gözlerimce gidişin hiç bilinmedi.

umurumda bile değil. Dudağımda adın şiir oluyor, yoksun. Ezberimdeki sevdan hiç okunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Eşiğimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Varsın.

Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Radyo'da yıkar mı sandın beni bu deli ayrılık ya da yalancı ayrılık? Yıkmaz tabii ki. O yüzden böyle vefasızlara, gönül kıranlara, kıymet bilmeyenlere onları ayıracak vaktimiz yok değil mi? Şarkımız da yok. Hayat kısa. Böyle gönlümüze iyi gelen insanları çoğaltmamız lazım. Gerisini de şöyle zamana bırakalım. Oh, sefamız olsun. En güzel insanlar çıksın karşımıza. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. En güzel insanlar çıksın, en güzel şarkıları da o kıymetli insanlara armağan edelim. Valla bizde iz bırakanlar var. Onlardan biridir rahmetli Barış Manço. Nur içinde yatsın.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker kartla hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de. 25 yıldır sana maksimum.
4: Anında mutlu.

0: okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 13.999 lira. Teknoloji Teknosa'da
1: güzel. Bir reklam.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam İş Bankası.
4: Reklam.
5: Radyo 7.
6: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
7: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

içeri. Ay ne güzel fotoğraflar gelmiş. Manisa Sarıgöl, Alem Şahlı, Bahri Salman göndermiş. Sıradaki şarkı Deniz'de torunları var. Asya, Defne, Karaman'da torunu var. Cemre Balım. Bütün dinleyenler için de istiyoruz demiş. Eşiyle çok güzel fotoğrafını göndermiş. Valla maşallah size. Daim olsun mutluluğunuz, huzurunuz. Bu fotoğraf kimin? Meryem Ayten. Ha, bu güzel ürünün paketlemesini mi yapıyorsunuz? İstanbul Esenler'de Fatma Hanım. Valla çok şıkmış bu arada. Gerçekten çok beğendim.

tüm dünyaya yakın Elfida. Her zaman aklında kalacaksın. Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en iyilerini dinliyoruz, değil mi? Sizler de eşlik ediyorsunuz. Bu arada Tevfik Bey, güzel sözleriniz için teşekkür ederim. Konya'da Mustafa Arıkoğlu var. İlk defa mesaj yazıyorum. İnşallah okursunuz demiş. Vallahi okudum. Sıradaki şarkı eşi Zeynep'e gitsin. Antalya Finike'de Sabahat Hanım var. Bütün dinleyenlere şarkı isteyen. Mersin'de Oktay Bey var. Hayatımın anlamı özleme gelsin demiş. Gelsin tabii.

Aman o işin o kısmı olmasın bence. Ahımızı alır alanla valla öyle bir çekiliyor ki ondan sonra arkası Allah muhafaza. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız, burası Radyo Ede. Tüm zamanların en iyilerini dinlerken bir de göç diyelim. Acaba bu böyle hani kalbimizdeki göç mü? Ne anlatıyor? Kulak verelim.

varsa bile aman ne olur gönlümü kırma, sen söyleme, ben olduğu gibi kabul edeceğim. En azından yani nasıl diyeyim, kendimi kandıracağım gibi bir şey çıkmıyor mu buradan? Yok zannediyor. İşte sanmak insanı da böyle gerçekten bir taraftan üzüyor, diğer taraftan da efendim umut kapısı oluyor. Hani belki değildir. Keyifli şarkı değil mi Dünya?

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Amerikan doları 48,07, avro 56,19, gram altın 7107, çeyrek altın 11705 lira. Brent petrol 93 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 14514 puandan kapattı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
4: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Vezir Köprü Havza yolunun 25 ila 27. kilometreleri. Diyarbakır Silvan yolunun 50 ila 52. kilometreleri. Hopa Borç

0: Artvin yolunun 28 ila 34. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Sürücülerin dikkatine.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
3: Vecihi Hürkuş, Türk havacılığının öncüsü, ilk yerli uçak tasarımcısı ve pilottur. Hürkuş, pilotluk eğitimini Osmanlı Devleti döneminde almıştır. Türkiye'nin ilk yerli uçağını tasarlayıp üretmiş, Türkiye'de sivil havacılığın gelişimine önemli katkılar sağlamış ilk uçuş okulunu kurmuştur. Yeterli desteği bulamadığı için ideallerini gerçekleştirememiştir. Buna rağmen Türk havacılığının simgelerinden biri olmuştur.
2: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
4: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
5: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
6: Reklam.
7: Ooo, her yerden sipariş aldık.
8: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
7: Tabii ya.
8: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
7: Tami.
8: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
9: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
10: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
11: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
12: Bugün Getir Büyük'te 1 kilo patates 29 lira. Dörtlü 1 litre Pepsi çeşitleri 129 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
13: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar shell.com.tr'de.
14: Bir reklam.
15: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
16: Vakıfbank daima seninle.
6: Reklam.
2: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
17: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

sen bile ya kimse vazgeçilmez değil diyor. Sen bile bu deli gönlüm. Akşehir'de Sultan Ural sıradaki şarkıyı sevdiklerine istiyor. Duyuyorlarsa gönderirim tabii. Edalı saatlere nasıl ulaşabilirim? Çanakkale'den selamlar gönderen, ismini yazmayan dinleyicimiz, ulaşmışsınız bile ama isminizi yazmamışsınız. Samsun'da kim var? Muharrem, hava çok sıcak, bezelye topluyoruz demiş. Ay çok da güzel görünüyor. Oh oh, ellerinize kollarınıza sağlık. Sıradaki şarkıyı eşi Bahar, oğlu Buğra, onlara armağan ediyor. Ben de gönderirim tabii ki.

0: nasıl?
1: Ankara Batıkent'te Murat Kantar var. Çok teşekkür ediyorum. Güzel şarkılar. Üniformumuzdasınız diyorsunuz. Yani mikrofonun başına oturup da olmamak mümkün mü? Seviyorum seni de. Benim mesajlarımı okumuyorsun. Çiçeklerim nasıl? Ben üzülüyorum. Kim göndermiş bunu? Aydın'da Şengül Hanım var. Eda Sultan selamlar demiş. Vallahi çiçeklerin de maşallahı var. Bu arada gördüm mesajınızı. Gördüklerimi okuyorum inanın. İsmailcan, Ardahan, Hanak. Benden şarkı istiyorlar. Bütün berber ve çıraklara gönderir misiniz diyor. Tabii ki gönderirim duyuyorlarsa. İlk defa mesaj yazıyorum. Karaman Elma Bahçesi'nde iş arkadaşları Selma ve Hatice için. Gönderiyorum Sultan Hanımcığım.

Bu güzel şarkıyla birlikte programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eda saatlerde veda vakti. Ben Eda Özdemir Gençtal huzurlarınızdan ayrılırken yarın yine aynı saatte buluşacağımızı hatırlatmak isterim. Görüşürüz değil mi? Hoşçakalın.

yalanım yok. Sevemedim senden sonra. Senden başka kimsenin dizinde ağlamadım. O hain sancı hiç kıvrandırmadı senden sonra. Hatırlar mısın? En çok gülüşümü severdin. Ne çok güldürürdün beni. Senden sonra hiç gülmedim. Önlü arkalı bir kasete çektiğimiz o şarkıyı bir daha dinlemedim. Dinleyemedim. Senden sonra çay içmedim vapurlarda. Sinemaya gitmedim. Denize taş atmadım. Bir şiirin şişesine kalbimi koyup sulara bıraktım. Ne o şiiri bulan oldum, ne de kalbimi. Şimdi hayatın imdat frenini çekiyorum ve artık durduruyorum meçhule giden bu treni.

0: Dakikaların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
3: Garanti BBVA.
5: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada yeni ve çarpıcı detaylar ortaya çıkarıldı. Örgüt liderinin firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçış hazırlığına yardım ederken yakalanan Mehmet Özmen'in örgüt liderinin eşine lüks araç alımı için finansman sağladığı ve geçmişe dönük FETÖ kaydının bulunduğu saptandı. Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki bir yolcu otobüsünün çekiciye bağlı yarı römorkuna çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada hafif şekilde yaralanan 9 kişi olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Düzce'deki hastanelerde tedavi altına alındı. Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Antalya, 2026 yılında yeni bir ziyaretçi rekoruna imza atmaya devam ediyor. Kent, yılın başından bu yana ağırladığı yabancı turist sayısında 10 milyon barajını aşmayı başardı. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine yönelik aralıksız sürdürdüğü saldırılarda can kaybı artmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı devam eden bombardımanda ve kara operasyonlarında hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 73.419'a yükseldiğini açıkladı. ABD hükümeti Birleşmiş Milletler'e olan 5 milyar dolara aşkın birikmiş borç yükümlülüğü için harekete geçti. Yönetim, söz konusu borcun 850 milyon dolarlık kısmını ödemeyi planladığını resmi bir bildirimle Kongre'ye iletti. SpaceX kurucusu Elon Musk, Starship roketinin üst kademesini fırlatma kulesi kollarıyla havada yakalama denemesine ilişkin yeni bir takvim açıkladı. Musk, ertelenen bu kritik test hamlesinin önümüzdeki birkaç ay içinde gerçekleştirileceğini duyurdu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Kütahya'nın batısı Muğla'nın iç kesimleriyle Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara ve İzmir 35, İstanbul 31, Antalya 34, Giresun 29, Nevşehir 33, Erzurum 32, Şırnak 38 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Tüketici Güven Endeksi Ağustos'ta aylık bazda %1 artışla 90,8'e çıktı. Araç sahipleri dikkat, motorunun litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2,92 lira artış yapılması bekleniyor. Yüksek maliyetler ve düşen doluluk oranları turizmde ezber bozdu. Boş odalarını doldurmak isteyen otellerin Ağustos ve Eylül ayları için yaptığı son dakika indirimleri erken rezervasyon fiyatlarının bile altına inerek tatilciyi şaşırttı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Radyo 7 en iyi 20 başlıyor.
1: Herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en iyi liste programı Radyo 7 en iyi 20 ile bu cumartesi de sizlerleyim. Her hafta olduğu gibi bugün de radyo7.com'da en iyi 20 bölümünde sizlerin oylarıyla sıralanan listemizi dinlemeye başlıyoruz. Orhan Ölmez, Yamalı, listemizin açılış şarkısı. Hoş geldiniz. Radyo 7
0: en iyi 20 numara.

Resul Dindar, Benim Sevdam dedi, listemizin de 19. sırasında yer aldı. Dinledik ve 18 numaradayız. Konuğumuz Elif Buse Doğan, Yangın Yeri isimli çalışmasıyla şimdi kulaklarınızda.

Karaf grubu Aşk Durdukça listemizde bu hafta 17. sıradaydı, dinledik. 16 numarada Suğra İskenderli ile devam ediyoruz. Seni düşünüyorum diyecek o da.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek. Reklam.
1: Hesabı alabilir miyim?
2: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
1: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-25

0: bilmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Vivo

0: Bugün getir büyükte 1 kilo patates 29 lira. Dörtlü 1 litre Pepsi çeşitleri 129 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir, bir mutluluk getir.
1: Reklam.

Gitme Turnam yorumuyla bizlerleydi. Radyo 7 en iyi 20'miz devam ediyor. 14 numarada da Cankat Erdoğan, yazın yağar kar başıma diyecek.

Radyo 7 özel çalışmalarından biri. Çile misin, dert misin, gam mısın, keder misin? Bu hafta listemizin 13. sırasındaydı. 12 numaradayız. APO, ömrümle şimdi sizlerle. Ölüm yarlık var.

0: gördüm.
1: APO Ömrüm listemizin 12. sırasındaydı bu hafta, dinledik. 11 numarada da Özlem Çelik'i ağırlayacağız. Vay isimli çalışması şimdi sizlerle. Ardından da hep birlikte Radyo 7 en iyi 20'mizin ilk 10'una geçeceğiz.
2: Her ayrılık zor, bin yıldır söyler dururum.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek.
1: Reklam.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül-24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Bir reklam.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Reklam.

Serkan Nişancı unutacağım dedi. Listemizin bu hafta ilk 10'una onun sesiyle girmiş olduk. 9 numarada da Nihan Ünsal'la devam ediyoruz. Hak'tan bildiğiniz bir şarkı şimdi kulaklarınızda.

Rahmetli andık sevgili Müslüm Gürses ve harika avcı sesiyle Olmaz Artık bu hafta listemizin 8. sırasındaydı. Ve Radyo Yedeğine 20'de ilk 7'ye geçiyoruz. 7 numarada da Çelik. İki satır şimdi sizlerle.

Çelik'le girdik ilk 7'ye. 2 satırı dinledik onun yorumuyla ve 6 numarada da Hakan Altun'a kulak veriyoruz. Kabul et. Şimdi sizlerle, ardından da ilk 5'teyiz.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek.
1: Burası Radyo 7.
2: Radyo 7.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız.
4: Amerikan doları 48,07, avro 56,19, gram altın 7107, çeyrek altın 11.705 lira. Brent petrol 93 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 14.514 puandan kapattı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız.
1: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
5: Ekspertizse Dynobil'e.
6: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Vezir Köprü Havza yolunun 25 ila 27. kilometreleri. Diyarbakır Silvan yolunun 50 ila 52. kilometreleri. Hopa Borçka Artvin yolunun 28 ila 34. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Sürücülerin dikkatine.
5: Ekspertizse Dynobil'e.
1: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
7: Reklam.
8: Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan iki kampanyaya katıl.

0: Akses 25 yaşında.
1: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül-24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar

0: 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Bugün getir büyükte 1 kilo patates 29 lira. Dörtlü 1 litre Pepsi çeşitleri 129 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir, bir mutluluk getir.

0: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında, daima yanında.
2: HDI Sigorta. Reklam.

Derya Bedavacı "Yok Öyle Bir Dünya" dedi. İlk beşe onun sesiyle girdik. Dört numarada da Sakiler grubuyla devam ediyoruz. Bir Kenan Doğulu şarkısını onların yorumlarıyla dinliyoruz. Ara Beni Lütfen.

Blok 3 sebebi var. Listemizin bu hafta 3. sırasındaydı ve 2 numarada da Yıldız Tilbe'yi dinleyeceğiz. Ah bir çocuk olsaydım şimdi sizlerle, ardından da Radyo 7 en iyi 20'nin 1 numarasını dinleyelim.

Yıldız Tilbe, Ah Bir Çocuk Olsaydım listemizin bu hafta ikinci sırasındaydı, dinledik. Ve bir numarada da rahmetli andığımız sevgili Murat Göğebakan, Diğer Yarım, bu hafta Radyo 7 en iyi 20 listemizin zirvesinde, bir numarasında. Bu şarkıyla birlikte programımızın da sonuna geldik. Yarın 14 itibariyle yine sizlerle birlikte olmayı umuyorum. Ben Oğuz Sivri, sevgiler, saygılar sunuyorum. Yarına kadar da radyo7.com'da en iyi 20 bölümüne girebilir, şarkılarımızı dinleyip oylamada bulunabilirsiniz. Bizi kendi sitemizden, radyo7.com'dan ya da akıllı telefonlarınıza indireceğiniz Radyo 7 uygulamasından takip edebilirsiniz. Haftanın birincisi, tekrar rahmetli analım Murat Göğebakan, şimdi sizlerle, yarın görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.

0: Radyo 7 En İyi 20 sona erdi. Reklam.
1: Lütfen dikkat.
2: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantaj.

0: Lezzet arıyorsan
1: Festi.
0: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
1: buldum.
0: Opet'te bulacaksın.
2: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
3: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
4: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
5: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 13.999 lira.
6: Teknoloji Teknosa'da güzel.
7: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül-24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
10: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
11: Bir reklam.
12: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker kartla hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de. 25 yıldır sana maksimum.
13: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Giresun'un Piraziz ilçesinde bir hava aracının düştüğü yönündeki ihbarlar üzerine ekipler bölgede arama tarama çalışması başlattı. Konuya ilişkin Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada yürütülen aramalarda şu ana kadar herhangi bir kaza bulgusuna rastlanmadığı belirtildi. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Yakalananlar arasında eski hastane ve bilişim şirketi yöneticileri de yer alırken firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, imalat sanayindeki KOBİ'lerin rekabet gücünü artırmayı hedefleyen KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın duyurusunu yaptı. Bakan Kacır, programın 2026 yılı 3. dönem başvurularının resmen başladığını açıkladı. Vergi müfettişlerinin yılın ilk yarısında yürüttüğü denetimler ve vergiye gönüllü uyumu artırma adımları meyvesini verdi. Yapılan incelemelerde geçen yılın aynı dönemine göre %57'lik artışla toplam 354,2 milyar liralık matrah farkı tespit edildi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Trump'ın tehditlerine rağmen komşu ülkelerden olumlu sinyaller aldıklarını söyledi. Kalibaf, bölge ülkelerinden yeni güvenlik düzenlemeleri ve ekonomik işbirliği oluşturulmasına yönelik çok sayıda mesaj geldiğini vurguladı. Çinli teknoloji devi Honor tarafından geliştirilen insansı robot Lightning, atletizm tarihinde çığır açan bir başarıya imza attı. 100 metreyi 9,32 saniyede koşan robot, Usain Bolt'a ait 9,58 saniyelik efsanevi dünya rekorunu geride bırakmayı başardı.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Kütahya'nın batısı, Muğla'nın iç kesimleriyle Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara ve İzmir 35, İstanbul 31, Antalya 34, Giresun 29, Nevşehir 33, Erzurum 32, Şırnak 38 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik. Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Tüketici Güven Endeksi Ağustos'ta aylık bazda %1 artışla 90,8'e çıktı. Araç sahipleri dikkat, motorunun litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2,92 lira artış yapılması bekleniyor. Yüksek maliyetler ve düşen doluluk oranları turizmde ezber bozdu. Boş odalarını doldurmak isteyen otellerin Ağustos ve Eylül ayları için yaptığı son dakika indirimleri erken rezervasyon fiyatlarının bile altına inerek tatilciyi şaşırttı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Reklam.
0: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
4: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
5: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Bir reklam.
3: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
4: Reklam.

0: tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker karta hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de. 25 yıldır sana
3: maksimum. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi
5: Gümüş Suyu? Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
6: Bugün Getir Büyük'te 1 kilo patates 29 lira, 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 129 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere Getir.
7: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
8: Bir reklam.
9: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Reklam.

İnsan bazen kaybettiğini sandığı şeylerin aslında kendisini özgürleştirdiğini yıllar sonra anlar. Her bitiş kötü değildir aslında. Bazı kapanan kapılar daha güzel yolculukların başlangıcı olur. Yeter ki umudunuzu hiçbir zaman kaybetmeyin. Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati başladı. Hepimize mutlu, huzurlu, keyif dolu bir akşam diliyorum.

Var olan dertlerimiz, sorunlarımız buhar olup uçup gitse hayatımızdan, bizler de hayatımıza en güzel şekilde devam etsek çok daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Derdi kederi olan tüm dinleyenlerimizi şimdiki eserimize armağan etmiş olalım.

seni, doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet beni, gel affet beni. Bir kerecik görsem seni, doya doya öpsem seni. Çok özledim.

Hayatta bazı insanlar vardır, varlıkları en soğuk günleri bile ısıtır. Tıpkı karanlık bir gecede uzakta görünen bir ışık gibi. İnsan bazen sadece bir kişinin varlığında inanın.

Tekirdağ Çorlu'dan Adaşım Murat gece mesaisindeki tüm fabrika işçilerine gelsin. Cevdet Bağcı'ya yasaklardayım rica ediyorum demişsiniz. Allah kolaylıklar versin. Balıkesir Edremit'ten Zeytin Gözlüsü'ne gidecek Zara yasaklı resim istenilmiş. Kalbi benimle atan o güzel insana armağan olsun, kendini çok iyi biliyor abi demişsiniz. O zaman Zara'ya kulak verelim. Zara yasaklı.

0: Kolici.com'un sunduğu Murat Çetin'le Kum Saati devam edecek. Kolici.com Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Amerikan doları 48,07, avro 56,19, gram altın 7107, çeyrek altın 11.705 lira. Brent petrol 93 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 14.514 puandan kapattı. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Vezir Köprü Havza yolunun 25 ila 27. kilometreleri, Diyarbakır Silvan yolunun 50 ila 52. kilometreleri, Hopa Borçka Artvin yolunun 28 ila 34. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Sürücülerin dikkatine. Ekspertizse
1: Dynobil'le. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Reklam.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı.

0: Niye?
1: Türksel Çözüm Gücü.
0: Vallahi bravo Türksel'e.
1: Türksel Çözüm Gücü bu gençler.
2: Çocuklar, Türksellilerin yanında Türksel Çözüm Gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Türksellinin gücü, Türksel Çözüm Gücü.
3: Türksel'le bağlan hayata.
4: Reklam.
5: Radyo 7.
6: Kolici.com'un sunduğu Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor.
5: Kolici.com.
7: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Manisa Salihli'den Berber Selim dükkandaki tüm çırakları ve sırasını bekleyen müşterilerime intizardan özlemedim mi? Bizim için çalarsanız mutlu oluruz diyor. Elbette ki çalarız.

0: Çanakkale'den ufuk. Ahmet Kaya, kara yazısı gelir mi? Denizde dalgalarla boğuşan tüm denizci kardeşlerime armağan olsun diyor. Zirve çanta çalışanlarına, sevgili Hüseyin Bey'e ve orada bulunan herkese de Ahmet Kaya'nın o güzel eserine armağan edelim. Ayrıca sevgili Hatice, Hayman'a da yaslandığım dağım babam Nihat Demir'e Ahmet Kaya'nın o güzel eseri armağan olsun diyor. Ahmet Kaya'ya kulak veriyoruz.
1: Burası Radyo 7.

0: Bazen insanın ihtiyacı olan şey bir mucize değil, güzel bir haber, samimi bir söz ya da içten bir sarılmadır. Küçük mutluluklar büyük yaraları iyileştirebilir. Evet, şifa bekleyip de asıl olan dinleyenlerimiz var. Onlar da radyoları başında bizlere kulak veriyorlar. Onlara en büyük desteği sağlayanlar, tüm sağlık çalışanlarına da bu güzel eserimizi armağan edelim.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

İstanbul'dan Ayşe Hanım, Diren Ünsal'dan istemiş olduğunuz şarkıya kulak verdik. Size ve o güzel kalbinize armağan ettiğimizi hatırlatalım. Evet, tesadüfen rastladım istek programınıza. Çok güzel şarkılar çalıyorsunuz. Ben de Selami Şahin'den Tanımam Senden Başka şarkısını rica edebilir miyim deniliyor. Tabii ki sizler için bizler de dinliyoruz. Malatya'dan Mustafa, canım eşim Tülay ve yengem Zeynep için rica ediyorum diyor.

0: Reklam.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
0: Reklam.

Mustafa Topkaş, İbrahim Tatlıses, Usta istemişsin. Siz isterseniz de ben çalmam mı? Çalarım tabii ki. Evet, tüm İbrahim Tatlıses'i isteyen dinleyenlerimiz de armağan olsun. Pek çok dinleyenimiz vardı İbrahim Tatlıses istemişlerdi. Ortak olarak bu güzel eseri sizlere armağan edelim. Hemen ardından da güzel bir Selda Baycan yorumuna kulak vereceğiz. Evet, Ankara Kızılay'dan sevgili Vedat Bey'in istemiş olduğu eser. Yorucu bir mesai sonrasında sizleri dinleyerek evime gidiyorum. Çalarsanız beni mutlu edersiniz diyor elbette ki.

İzmir'den Nurhan Hanım, eşim ve çocuklarım için Ferdi Tayfur istiyorum diyor. Bu güzel eseri sizlere armağan edelim. Rabbim mutluluğunuzu, huzurunuzu eksiltmesin inşallah.

İnsan yaşlandığı için değil, umut etmeyi bıraktığı için yorulur. Hayata tutunmanın sırrı her sabah yeni bir sebep bulabilmektir. Rabbim o sebeplerle her daim sizleri karşı karşıya getirsin.

0: Konya'dan sevgili Mustafa, istemiş olduğun şarkıyı dinledik. Dünyalar tatlısı eşine ve sana da armağan olmuş oldu. Eskişehir'den Cansu, ev arkadaşlarımla beraber sizleri dinliyoruz. Bize de bir şarkı çalar mısınız? Deniz Seki, hayallerim hayal oldu. Özellikle Canan bu şarkıyı çok sever ve şu anda sizi dinlerken de ağlıyor diyor. Ağlamak güzeldir. Bırakın ağlasın, sonrasında gülecektir.
1: Burası

hayal gerçekleşmez belki ama her hayal insana bir yol gösterir. Önemli olan düştüğünüzde yeniden kalkabilmektir. Sevgili Seda Hanım, doğum gününüz kutlu olsun. Bilal Sonses, ihtiyacım var demişsiniz. Hiç vakit kaybetmeden sizlere iletelim bu güzel eseri. Ayrıca Yozgat'tan sevgili Kezban Güllü'den değmezmiş sana. Hayırsız Ahmet'e armağan etmek istiyorum abi diyor. Beni kırmayın siz de. Çalın şarkımı olur mu demiş. Tabii ki

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Amerikan doları 48,07, avro 56,19, gram altın 7107, çeyrek altın 11.705 lira. Brent petrol 93 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 14.514 puandan kapattı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

Evet, bazı şeyler var. Öyle değer ki. Çocukluğun vardır. Çocukluğunda değer verdiğin dostların, arkadaşların vardır. Hala onlar hayatındadır ve hala değerlidir. Bursa'ya buradan sevgiler, selamlar. Sevgili Doğan Gül, Gül ailesine buradan kucak dolusu sevgilerimizi iletelim. Evet, sevgili çocukluk arkadaşımız Doğan, dünyalar tatlısı eşi Dilber Gül ve sevgili Elif Gül, kızlarına bu güzel eseri armağan edelim.

Evet, sevgili Hanife'nin istemiş olduğu şarkıya da kulak verdik. Hemen ardından Kocaeli'ye uzanıyoruz. Hasan Durak Beyefendi, Radyo 7 çalışanlarına ve bir tanem Kevserim'e, ayrıca kızlarım Sema Nur, Fatma Zehra'ya armağan olsun diyor Bayhan bizlerle.

0: Alışkanlıklar bazen insanlar olur. Varlığına alıştığınız biri hayatınızdan çıkınca eksikliğini uzun süre hissedersiniz.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Bir güne uyanmanızı Rabbim nasip eylesin inşallah. Şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Yarın yine aynı saatte tekrar huzurlarınızda olacağız. O vakte kadar kendinize çok güzel bakın. Hoşça kalın.

0: Radyo 7 Haber.
1: Alihan Kuliş suç örgütüne yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturmada ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli 3 şehirde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli araçla örgütün kilit isimlerini Muğla'ya kaçırırken yakalanan Mehmet Ö hakkındaki incelemelerde kritik bir detaya ulaşıldı. Şahsın geçmiş dönemde FETÖ-PDY kapsamında adli işlem kaydının bulunduğu tespit edildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 yıl önce sel felaketinin yaşandığı Giresun'un Dereli ilçesindeki dönüşüm çalışmalarını değerlendirdi. İlk andan itibaren bölge halkının yanında olduklarını vurgulayan kurum, yenilenen sokak, ev ve iş yerleriyle ilçenin adeta yıldız gibi parladığını belirtti. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen tahliye operasyonuyla savaş bölgesinden getirilen 371 Ahıska Türk'ü aile için yeni bir yaşam başlıyor. Ailelerin kendileri için hazırlanan Bitlis'in Ahlat ilçesindeki yeni konutlarına yerleştirilme süreci devam ediyor. Bitlis'in Ahlat ilçesinde Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamaları için hazırlıklar tamamlandı. Bölgede düzenlenecek görkemli etkinlikler ve törenler için tüm idari ve lojistik düzenlemeler yerine getirildi. Ordu'nun İkizce ilçesinde seyir halindeki bir tarım aracının fındık bahçesi yakınlarında devrilmesi sonucu katliam gibi bir kaza yaşandı. Feci kazada araçta bulunan 2 kişi yaşamını yitirirken yaralanan 11 kişi ise sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Ankara'da 2015 yılında aynı yöntemle işlenen 3 cinayet ve 6 kasten öldürmeye teşebbüs dosyası Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi'nce yeniden incelendi. Yapılan detaylı teknik analizler ve HTS incelemeleri sonucunda tüm bu olayların failinin halen başka bir cinayetten cezaevinde yatan tek bir şüpheli olduğu belirlendi. İran Genelkurmay Başkanlığı Katar'da esir tutulduğu iddia ettiği 3 İranlı pilotun Tahran'ın Doha Büyükelçisi ile görüşmesine izin verildiğini duyurdu. Pilotların sağlık durumunun kötü olduğunu belirten İran makamları, nakil işlemleri için Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nden Katar'a bir hava ambulansı gönderilmesini talep etti.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Rize'de yağmur geçişleri görülecek, ülkemiz genelinin güneşli geçeceği tahmin ediliyor. Yarın Ankara 35, İstanbul 32, İzmir 37, Antalya 33, Giresun 28, Nevşehir 33, Erzurum 33, Şırnak 38 derece olacak.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 48,07, avro 56,19, gram altın 7107, çeyrek altın 11.705 lira. Brent petrol 93 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 14.514 puandan kapattı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası altın cinsinden fiziki varlıkların finansal sisteme kazandırılmasına ilişkin tebliğini yürürlükten kaldırdı. Vergi müfettişleri yılın ilk yarısında izaha davet, rehberlik ve gözetim gibi vergiye gönüllü uyumu artırmaya yönelik adımların da etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre %57 artışla 354,2 milyar liralık matrah farkını tespit etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1665 uçuşla bir kez daha Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğunu bildirdi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Reklam.
4: Garanti BBVA.
5: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz.

0: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
1: Oo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Reklam.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Ekspertizse Dynobil'e.
2: Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aksaray-Nevşehir yolunun 29-31. kilometreleri, Adana-Osmaniye yolunun 12-13. kilometreleri, Sinop-Samsun yolunun 49-53. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
1: Ekspertizse Dynobil'e.
0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

Bukaçinci çalmışı kapının. Bukaçinci sen değilsin başkası. Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

verdim bu ayrılığa. Bilseydim bu kadar zor olduğunu. Bilseydim dünyanın böyle karanlık. Bilseydim bu kadar dar olduğunu. Dilimden sıçrayan bir kıvılcımın bilseydim bir anda kor olduğunu. Bilseydim şu anki gönül acımın senin yokluğunda var olduğunu. Meydan okudum.